Hakkı yaktı ramalıkta, hakkı yaktı ramalıkta. İçak mı? Çürür yalan büyük çoğun. Asin ağanı. Bu büyük çoğun. Tamamen ramalıkta. Tamamen size otağda. Size kısa öyle yok. Hanı kıyarı vakti ağabey. Size, size onlar yok. Akını kırdı. Size olan kavrağını. Ben böyle hırk tutarsa. Annen kuvayla hırk tutun. Anne bütün insanın kuvayla. Gök tavrak mı da. Gövayın. Ulumeli. Anne rahatı mı? Havuzma hattı mı? Tuşamını bulu. Anne tuşamını bulu. Nunlali. Anne vallahi tuşamı tuşamı tuşamı tuşamı tuşamı tuşamı. Demeden ruta da. Takva. O sayaka. Nungur mıta. Kılırlar mı? Okul himmeli olur. Okul yardım ama. Hazır vakit attı. Kişane. Aktuğa. Hatinane. Okul yardım ama. Yolayın hatinane. Okul soğuğa mı? Okul himo. Soruğu. Hazır vakit attı. Tembelin abur. Nakum memgalak. Tukulahun masyakwa nama sibisiku. Mahatsula nama usiyatsunga. Situmalikku. Mahatsula nama nama lakunga. Mahatsula nama. Immin khalakun masyakwa. Tapi cungulu. Tembelin abur. Anjala antolak. Oh, sabo. Pero ya lo he cantado mucho acá.